0: Sen şunları takalım. Bu bir kuyruğu arasını
1: veriyorum. Kuyruğu arasını veriyorum.